Good afternoon and welcome to the Turkish program on 4EB FM 98.1. 4EB FM Türkçe programına hoş geldiniz. Bu Hicri yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyorum. Programımızda Hicri yeni yılla ilgili Muharrem ayında Aşure gününe geliyorken yapılacak ibadetler, bu ayın özelliği, güzellikleri, Aşure gününün özelliği ve tarihteki yerinle ilgili sohbet konumuzu sizlerle istifadenizle soracağız.

Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

olsun akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre buyurmuş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sâme aşura'e ve emere bi siyamihi. Buhari ve Müslim'in müştereken rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri aşure orucunu tuttular. Ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucu onun için Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği, kendisinin yapmış olduğu bir oruçtur. Bu oruçla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den pek çok rivayetler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu geldikten sonra da aşure orucu hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediliyor. Ennehu su'ile an siyamu aşura fekal. Yani bu aşura orucunun hükmü nedir diye İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya sorulmuş. O alim bir kimseydi. Ashabın alimlerinden idi. Ma alimtu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sâme yevmen yatlubu fadlahu alel eyyam illa hazel yevm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, daha öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bu günden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diye tutardı. Vela şehren illa haze şehr, yani Ramazan. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Ve yine ondan gelen bir başka rivayet var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki leyse li yevmin fatlun ala yevmin fis siyami illa şehru Ramazan ve yevmi aşura. Bir günün öteki güne oruç tutmak bakımından içinde bir üstünlüğü yok. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ve aşure günü müstesna buyurmuş. Demek ki Ramazan orucu gibi aşure orucu da Efendimizin tavsiye buyurduğu, kendisinde tuttuğu bir oruçtur. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Ve onlara dedi ki, yani bu ne orucu, niye tutuyorsunuz? Onlar dediler ki, bu mübarek bir gündür. Allah bu günde İsrail oğullarını kurtarmıştı. Firavun ve ordusu denizde boğulmuştu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tutmuştu diye bildirdiler. Peygamber Efendimiz dedi ki Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz de daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız diye tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım. Onlara tebeiyyat göstermiş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda tutmayı veya 10'unda veya 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu hususta bir de başka rivayeti var Peygamber Efendimiz'den İbn Abbas radıyallahu anh'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki le'in bakitü ila kabilin le'asumennet tasi'a buyurmuş. Yani önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9'unu da inşallah oruçlu tutacağım diye buyurmuş. Yani aslında 10. günü ama 9 ve 10'u tutmak Efendimizin tavsiyesi ve adeti, kendisinde niyeti bu hadis-i şerifte bildirdiği üzere bu tarzda. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah eyyü şehrin te'murini en esume bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen hangi ayda oruç tutayım? Hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da
Ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi. Tabi bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Buyuruluyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gene "Men sâme yevme arafete kâne lehu kefârete seneteyni." Kim Arefe günü oruç tutarsa, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce onu size anlatmıştım ve tutun diye tavsiye etmiştim. İki senenin günahlarına kefaret olur. "Men sâme yevme minel muharrem." Kim Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa felehu bikulli yevmin selasune yevmen, her gün Muharrem ayında tut oruç için 30 gün sevabı verilir diye tavsiye buyurmuş. Ve bir başka hadisi şerifte de süile Ebu Katade radıyallahu anh'ten kâle süile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an siyamı yevmi aşura, aşure gününde oruç tutmak nasıldır diye Peygamber Efendimiz'e sorulduğu zaman fekâle yükefferus senetel mâdiyete, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlattırır, kefaret olur buyurmuş. Bu hadisi şerifi Müslim ve başka kaynaklar rivayet etmişler. İbn-i Mace de bir başka eklentisi var hadisi şerife. İnni ahtesibu alallahi en yükeffire senetelleti badeha. Yani umuyorum ki öndeki ondan sonraki seneye de kefaret olur. Demek ki o da o zaman Arefe günü orucu gibi oluyor. Geçmiş seneye ve gelecek seneye faydası olmuş oluyor. Demek ki bizim bu cuma gününde sizlere sevap kazanın, manevi bakımdan fayda görün diye söylediğimiz şeylerden birisi aşure gününde oruçlu olursunuz. Bir, Efendimizin sünnetine uymuş olmak için yani Muharrem'in onun da 11'inde tutarak sağlarsınız. Bu da Efendimizin tavsiyesi. Böyle Yahudilere ve başka kavimlere onları taklit ediyormuş gibi olmayalım, benzemeyelim. Ama Musa Aleyhisselam'a sevgimizi de gösterelim ve Allah'ın öbür peygamberlere tevbe nasip ettiği gibi bize de tevbe etmesini temenni eyleyelim, sağlayalım diye böylece oruç tutma tavsiyesi var. Tabii Muharrem ayı içinde bu aşure gününden başka günlerde de oruç tutmanın sevabı deminki hadis-i şerifte geçti. 30 gün oruç tutmuş gibi sevap kazanılıyor. Demek ki mümkün olduğu kadar bu Muharrem günlerinde, Muharrem ayı çıkmadan çeşitli günlerde oruçlar tutmaya gayret etmeliyiz. Bu oruçla ilgili husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir başka hadis-i şerifi daha sizlere nakletmek istiyorum. Yine bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den buyurmuş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Men evsa'a ala iyalihi ve ehli yevme aşura evsa Allahu aleyhi saire senetihi. Kim bu Muharrem'in 10'u günü, aşure günü, ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına böyle lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşyalar vermek filan suretiyle bir genişlik, bir ikram, bir ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa Allah da ona bu günden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar diye buyurmuş. Bu hadis-i şerifi Beyhaki ve diğer kaynaklar çeşitli yollarla yani hadis rivayetleriyle rivayet etmişlerdir. An cemaatin mine sahabe, sahabeden pek çok insanlar vasıtasıyla. Demek ki pek çok rivayet çeşitli kaynaklardan çeşitli yollarla bize kadar geliyorsa buradan anlıyoruz ki demek ki bu da doğru bir şey. Kuvvetleniyor yani rivayetler böyle olduğu zaman. Demek ki aşure gününde yapacağımız güzel işlerden birisi de nedir? Çoluk çocuğumuza ikramı, hediyeleri, yiyecek içecek hususundaki rızk, erzakı,
hediyeleri çok yapmaya gayret etmeliyiz. Dini günlerimizi öne çıkarmak istiyoruz. İşte Aşure günü evde bir sürü böyle şenlik, güzellik, hediye, rızık boldu, meyveler, kuru gıdalar, kuru yemişler vesaire, çorap, mendil, kalem, defter, hediyeler böyle olur. Senenin öteki günlerinde şeyler böylece Allah-u Teala Hazretleri eve bereket vereceği anlaşılıyor. Demek ki Aşure gününde bir de böyle evimize lütufkar olmaya gayret etmeliyiz. Daha başka rivayetler var, tavsiyeler var kitaplarda. Özellikle büyük alim Evliyaullah'tan Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Bünyetü Talibin'in de Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında pek çok şeyler var, rivayetler var. Daha başka vaaz ve hadis kitaplarında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, rivayetler var. Bugünün tarihi bir gün olduğu ifade ediliyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında. Tabi Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Yani Muharrem'in 10. günü olduğu için Aşere'den Aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Eski peygamberlerin hep bu günlerde böyle çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği bu günde, Aşure gününde rivayet ediliyor. Allah da bize çeşit çeşit hayırlar, efendim lütuflar ihsan eylesin. Tabii burada bir hususu daha yad etmek lazım. Biliyorsunuz bu mübarek günde Seyyid-i Şüheda, Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek oğlu Seyyid-i Şüheda, Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de şehit edildi. Yürekleri parçalayan bir acı tarihi olay. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhu için çeşitli dualar okuyup, sureler, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edilmişti. Bu çok acı bir olaydır, Kerbela olayı. Edebiyat kitaplarına hususta çeşitli kitaplar yazılmıştır, girmiştir. Mesela Fuzuli'nin bile Hadikat-ı Süeda isimli eseri vardır. Daha başka şairlerin, alimlerin bu hususta yazdıkları eserler vardır. Günlük hayatımızda Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'den bizim onun Aşure günde, mübarek günde oruçluyken çölde yolu kesilerek çoluk çocuklarıyla, torunuyla şehit edilmesinden tabii çok büyük acımız var. Çıkaracağımız ders daima hakkı tutmak, haktan yana olmak, haksıza yandaş olmamak, yardımcı olmamak, destekçi olmamak gibi hususlardır. Allah-u Teala Hazretleri o Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Daima haktan yana olmayı, hakkı tutmayı, haklıyı tutmayı, hakkı desteklemeyi nasip eylesin. Tabi Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye kardeşlerimize sevaplı başka şeyleri de konuşmamızda hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insanın ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Tesbih namazı nasıl kılınır? 4 rekattır. Her rekatta 75 defa Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber deniliyor. Sonuncusunda bunu söylerken ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim deniliyor. Nasıl oluyor bu? Allahu Ekber diye namaza durulduğu zaman Sübhaneke okunuyor. Yani Fatiha'ya başlamadan evvel Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber 14 defa söyleniyor. 15. de ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim deniliyor. Demek ki rekata ilk başlayınca 15. Ondan sonra Evzü Besmele çekiliyor, Fatiha okunuyor. Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okunuyor, sure veya bazı ayetler. Güya varmadan,
yani şeyler bitince, kıraat bitince, ayaktayken daha eğilmeden 10 defa okunuyor bunlar. Yani ilk başta 15'ti. Sadece ilk başta 15. 10 defa okunuyor. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. 10. da ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ekleniyor. Başta 15 okunmuştu. Rekatın sonunda 10 okundu. 25 etti. Rüküye varılıyor. Rüküde her zaman okuduğumuz tesbihleri okuduktan sonra yine 10 defa bu okunuyor. Etti 35. Rüküden kalkıp doğrulduğu zaman kavmede yine 10 defa okunuyor. Etti 45. Ondan sonra secdeye varılıyor. Secdede her zaman çektiğimiz tesbihler söylendikten sonra 10 defa bu söyleniyor. Etti 55. Sonra iki şey arası, secde arasında doğruluyoruz. Orada celsede yine 10 defa okunuyor. Etti 65. İkinci defa secdeye varılıyor. Orada da 10 defa okunuyor tabii olarak okuduğumuz tesbihlerden sonra. Etti 75. Bir rekat da 75. İkinci rekat daha 75, 150 ediyor. İki rekat daha kılınıyor selam verildikten sonra. Dört rekat da böylece 300 defa Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber deniliyor. Çok sevaplı bir namazdır. Bunu tavsiye ediliyor. Bu günlerle ilgili kitaplarda bu tavsiye ediliyor. Tesbih namazında böylece size hatırlatmış olduk. Tesbih namazı yalnız kılınan bir namazdır. Fakat bazıları bilmediği için nasıl kılındığını alışmamış, her zaman kılınan bir namaz değil. Öne imam geçip arkadakiler de ona uyarak da kılınabilir. Bizim camilerimizde İskenderpaşa'da ve diğer kardeşlerimizin devam ettikleri camilerde böyle cemaatle de kılınıyor. Tavsiye ederiz. O camilerde de bu tesbih namazını kılsınlar. Bu sevabı kazansınlar. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabii Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemizle onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Demek ki gecelerinde teheccüd namazı kılmaya da Allah rızası için gayret edelim. Böyle bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif yani Kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu küfüven ehad diye okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermeli. Bir de tabi biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı yani söz bakımından da tatlı. Hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. O da neye dayanıyor? Hangi ananeye dayanıyor? Nuh aleyhisselam ve kendisine inanan müminler biliyorsunuz tufandan önce Nuh aleyhisselam gemi yapmaya başladı. Ve Kur'an-ı Kerim'in bize bunları bildirdiğine göre yani deniz olan bir yerde değildi. Allah Teala Hazretleri ya Nuh gemi yap diye emredince Nuh aleyhisselam başladı gemi inşa etmeye. Yanından geçenler alay ediyorlardı. Ya bu gemiyi ne yapacaksın? Karada böyle gemi yapılır mı diye. Tabii o Allah'ın vahyi ile yapıyor gemiyi. Ötekiler de vahyi ve istikbalde olacakları bilmedikleri için saçma görüyorlar. İşte insanların durumları budur. Yani Allah'ın mübarek kulları bir şey yapınca bazen gafil ve cahil kullar da onun neden yapıldığını bilmediği için alay ederler ama aslında kendileri zavallı durumda. Tabii gemiyi tamamladı Nuh aleyhisselam. O sırada yağmurlar başladı. Yağmurlar başlayınca gemiye almaya başladı müminleri.
Tabii burada bir ibretli olayla daha karşılaşıyoruz. Bunu da mutlaka altını çizip söylemek lazım. Nuh Aleyhisselam'ın kendisine inanmayan insanların arasında oğlu vardı. Kendisine tabi olmayan insanların arasında oğlu vardı. Hatta hanımı vardı. Yani hanımıyla oğlu Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ederek ona tabi olmamışlardı. Oğuzcum gel gemiye bin diye söylediği zaman ben yüksek bir tepeye tırmanırım, sudan kurtulurum. Yağmur bana zarar vermez diye cevap vermişti babasına. Ama o sırada azgın seller gelip tam bu konuşmayı yaparken çocuğu devirip götürmüştü. Yani peygamber ailesinden olmasına rağmen bazı insanlar nasipsiz olabiliyor imandan yana. Demek ki peygamber ailesi olmak bile tam bir şey olmuyor, teminat olmuyor. Herkesin Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım. Akrabalıklara güvenmemesi lazım. Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak için kendisine dikkat etmesi, çeki düzen vermesi lazım. Nuh Aleyhisselam işte gözünün önünde bu olayı gördü, üzüldü ama ne yapsın? Tabii mukadderat. Gemi suyun üstünde yüzmeye başladı. Ondan sonra Muharrem ayının 10. günü, aylarca böyle devam ettikten sonra Cudi Dağı'nın üstüne sular çekilmeye başlayınca oturdu gemi. Artık içindeki yiyecekler de azalmıştı. En son ne varsa pirinçten, fasulyeden, nohuttan, incirden, üzümden, zerdaliden, şeftalden, erikten onları toplayıp bir yemek yaptıkları rivayet ediliyor kitaplarda. İşte o ananeyi, işte Allah için oruç tutmuşlardı. Onu da bu pişirdikleri yemekle açtıkları için bu günde Nuh Aleyhisselam'dan bir hatıra olmak üzere biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Tabii bu bir tatlı hatırayı canlandırmak için yapılmış oluyor. Ama işin öbür tarafında ne var? Yani netice itibariyle eve bir ikram, bolluk sağlanırsa bütün sene bolluk olacak. Başkalarına iyilik yapılırsa bu ayda yapılan iyiliklerin mükafatı çok. O da sağlanmış oluyor. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz, onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrabi dinleyicileri, aşure gününüz ve Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin, her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için, Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbni Abbas radıyallahu anhaya sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek, bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu, bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu, diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız, dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye, 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse, Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz, hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle, diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

olacak kadın eyleyim. Bir avuç toprak düşerken bağrıma, içinde sen yoksan yattığım yeri neyleyim. Sana varmayan canı neyleyim.

Selamünaleyküm. Sevgili dinleyiciler, Radyo 4EB Türkçe programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugün özel bir gündeyiz. Çünkü yeni bir yılın ilk gününde 1 Muharrem'e yani Hicri yılbaşına ulaştık. Peace be upon you, dear listeners, and welcome to the Radio 4EB Turkish program. Today is a special day. It is the first day of a brand new year in Islamic calendar. We have stepped into the year 1448, and we thank Allah for letting us see it. 1448 yılına hep birlikte girdik. Önce hepimizin yeni yılını tebrik ediyor. Bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Peki bu yeni yıl sıradan bir takvim değişiminden mi ibaret? Hayır. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Yani yılların sayımı bir doğum günüyle ya da bir zaferle değil, bir yolculukla, bir hicretle başlamıştır. The Islamic calendar, our calendar, does not begin with a birth or a battle. It begins with a journey. The hijra, the migration of the Prophet, peace be upon him, from Mecca to Medina.

Think about how meaningful that is. It is the very first page of our calendar, is about leaving the old behind and walking towards something new. Hicret sadece bir değişikliği, yer değişikliği de değildi. İmanın, kardeşliğin ve yeni bir toplumun kuruluşunun adıydı. İşte bu yüzden Hicri yılbaşı bizim için sadece bir tarih değil, bir yeni yolun, yeni bir başlangıcın da hatırlatıcısıdır. Her yeni yıl durup geriye bakmak için güzel bir fırsattır. Geçen sene neler yaptık? Hangi sözümüzü tuttuk? Hangisini unuttuk? Kalbimizi yormadan, kendimizi suçlamadan ama dürüstçe bir muhasebe yapmanın tam zamanı. A new year is a beautiful moment to pause and look back gently, honestly, without crushing ourselves with guilt. What did we do well this past year? Where did we fall short? This is the time for a quiet accounting of the heart, what we call muhasebe. Çünkü insan yolda yürürken bazen yanlış sokağa sapabilir. Önemli olan kaybolmak değil, durup ben nereye gidiyorum diye sorabilmektir. Hicret aslında budur. Yanlış olandan doğru olana doğru bilinçli bir adım. Ve işte burada tevbe devreye girer. Tevbe dönmek demektir. Yanlıştan doğruya, gafletten Allah'a dönmek. Bazılarımız benim hatalarım çok, bana sıra gelmez diye düşünebilir. Ama unutmayalım, Rabbimizin rahmet kapısı hiç kapanmaz. This is where tövbe, repentance comes in. Tövbe simply means to turn back, to turn from wrong toward right. From heedlessness, back toward our Lord. Some of us may think our mistakes are too many to be forgiven, but never forget, the door of mercy is never closed. Bir kul ne kadar uzaklaşmış olursa olsun, samimi bir kalple, Ya Rabbi dediği an, geri dönüş yolu hep oradadır. Yeni yıl işte tam da bu dönüşü yapmak için güzel bir bahane. Güzel bir başlangıç noktası. Geçmişi silemeyiz ama yeni bir sayfa açabiliriz. Peki tövbe etmek, bir daha yapmayacağım demek tek başına yeterli mi? Niyet güzeldir ama niyetin arkasından gayret gelmezse söz havada kalır. Hicret bir karardı ama o kararı gerçek kılan çölde günlerce süren o zorlu yolculuktu. Yani gayretti. Is it enough simply to repent, to say I will not do it again? A good intention is beautiful, but without effort behind it, words remain just words. The hijra was a decision, but what made that decision real was the hard journey across the desert. That was gayret, striving, effort, action. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki insan ancak çalıştığının, gayret ettiğinin karşılığını görür. Yani küçük de olsa bir adım atmak. Dünden bir nebze daha iyi olmaya çalışmak. İşte gerçek başlangıç budur. Büyük sözler değil, küçük ama sürekli adımlar bizi yolda taşır. So as we enter this new year, let us pair our repentance with our efforts. One honest step is worth more than 100 grand promises. Pray a little more sincerely, be a little kinder at home, a little more honest in your work, a little more patient with people. This is how a new path is truly walked. Evet, dinleyicilerimiz, programımızın sonuna gelirken hepimiz için şunu diliyoruz. Rabbimiz bu yeni hicri yılı tevbelerimizin kabul olduğu, gayretlerimizin bereketlendiği, kardeşliğimizin pekiştiği bir yıl eylesin. As we come to the end of our program today, our prayer is this. May Allah make this new Hijri year a year of accepted repentance, of blessed efforts, and of strengthened brotherhood for all of us. Önümüzdeki günlerde bu ayın 10. gününde Aşure'yi de idrak edeceğiz.
O güne kadar bol bol tövbe, dua ve hayırlı işlerde yeni yolumuzda güzel bir başlangıç yapalım. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. In the coming days, on the 10th of this month, we will also reach the day of Ashura, God willing. Until then, let us begin our new path beautifully with repentance, prayer and good deeds. We wish you a blessed new Hijri year.

maşallah defterin, olursa düzgün Sırat köprüsünden geçmek ne güzel. İnşallah defterin, olursa düzgün Sırat köprüsünden geçmek ne güzel.

Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bugün programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımız pazartesi günü saat 3'te. O zamana kadar hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. Hayırlı Hicri yeni yıl diliyoruz.